0: Yele banjo,
1: yele banjo.
0: Yele banjo, yele banjo.
1: Yele banjo.
0: Yele banjo.